selemo ke sakete tse pedi mashume a mabedi ka metso e su tsiletsi iban ha ga ke ngotse supa tse mo ba bona la selemo sena ke sentse ke batla o seng ka ke se diketsa kwa ile 2027 in tshagetse eng Empire Hawley Dwalo, a cotonete and told Mamazati Alo Holo Machone, a rubedi gametsu e supile. Kebopaki ba hore, we tsela tse fela matsatsi ane a le kholo mashome a supile nya ka metso e rubedi. Atinya ne beke yona ke a mashume, a mabedi ka motso o rubile nga monno o le momo. A tutu ya letsatsi lena ile ya sekete, magolo a robonga mashume a supile.